0: Tabii dedi.
1: Bu kere ben de ne zaman motoru devam aldım tabii. Aşkım ben bu işe.
0: Ay bu işe ne bak bomen.
1: Bu işe bu beni nasıl yerim var ya masanda mı ya da masanda mı? Bu işe manuel maşaya. Gris maşayı. Daya atama. Bu işe bu beni nasıl işe ödes mağandı. Ne adamı kurumu. Ama bu işe ikata.
0: Ben bazı bir kadınlar kazanıyorlar. Ama pek de ben öyle bayılıyorum. Randırsan sen gelişem. Tı! Tabir mi?
2: Evet, benim adı C. Benim bu elmoya bütme fosu. Ama bu kurumda. Benim bu fosu ben ağrı. Ama bu kıyım tıkılı amaya. İman vazı. Çamaklamana kuşak. Kanak yiyen seksin F. Bu kan vatı kuluyor. Yerle. Mutlamaya zembona kuyeni yeni. Ne kutayım. Kuala binay. Ay bu fuka. My lovely sister. İminda. İmam mamilek. İmam mamilşuri. İman bir kot. Le arubin. Kaşı ok. Dayatayla. Bu fuşa. Mama Albi, leka xikukwana mpfuka n'wana boteki evanhu hinkwavo pfuxa va imani maxinji i kokwana wa ku hlula kusukana gan 16 inkomu the DJ ahe
0: nkhesa swi na nihlayiseka ni mama
2: yanko
0: danko ti ni tlhaverile Ntshavelela. Kuna mola. Mikona nje. Abantu ke kwebe pfumelele kuba ba ntshavela ka bekhelo kuba kuba la kula vura iko hayi khomani ingeni yale hota ni khomela swinana swinana vele e kwa ri karine bulana bona ri tsingwe la ba kona bangwana la tsi ntshavelime.
1: Aba tsudu dibi ji khupela ka mswana ya.
0: Eh.
1: Ba tsuba gumba gumba ya ke ngena ka mbola ka tshofa. Atsuka papa singa makala paze akalembela.
0: Mhm.
1: Hayi pa go tshwa ina dubu go kunta akala dutri ka migris ka no kaseka.
0: Kaseka tle.
1: Ayi.
0: Eh thank you baba.
1: Thank you.
0: Hey, ntabile.
3: Awu ku ka mahangi khomi.
0: Mhm.
3: Aku pfuki swilo swa nghala le ka ngove leyi na Boderick leyi a va pfuki na wona swi na sezi ka mudhavu lama chelesesimetenikata
0: mani bedzaro
1: imenhlava
0: hi mina loyi
1: Apulanga na fumata nchi sa mashalu kukala apa mawe nina mwati nye wakambo Akwa na mapeto Daniel Babumba wabe makumeka agandeweza
0: Ya
1: Ipatanga Grace Weme nchi sa mashalu Nini nini kose Iba tawe ma Mamani Iba tawe ma Iba tawe ma Bakumeka mbile agandame nika kaa Nyeri tak mahu muka untuk apa mula kena mana? Ini kita punya tolong, mabuk. Ia semua dan si semua saya itu kalah apa mahu? Ini cara nak boleh orang tak apa?
0: Nama yang bagai kau lima tak apa bawa benda suku lepas.
1: Nama hilang di aplikasi tak apa?
0: Yes. Ntshavelela.
1: Yebo.
0: Chawa.
1: Emathoswa.
0: Emthoka hlamahlosana.
1: All right.
4: Meta 61
5: Meta 61 al popo.